içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağın, çoktan söndü

0: derdine, çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine
2: Sevcan Dalkıran en güzel şarkıları ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
3: Mis, çok güzel kokuyor ya. Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfi'nin kalbi var aslında.
4: Kol kola girelim hatta tamam. Abladım gel. Tamam. Efendim biz gidiyoruz turneye.
3: Turneye gidiyoruz.
4: Hatta turneye gidiyoruz.
3: Konserlere gidiyoruz. Fit atacağız birlikte. Allah'ım
4: turneye gidiyoruz.
5: Bile bile yürüdüm ben o yolcu.
1: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te.
5: Kapadım sana açık olan.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
10: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konuyu.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Uluğ'u görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine
1: Sevcan Dalkıran en güzel şarkıları ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
2: Mis. Çok güzel kokuyor ya. Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfi'nin kalbi var aslında.
3: Kol kola girelim hatta tamam. Abladım gel. Tamam. Efendim biz gidiyoruz turneye.
2: Turneye gidiyoruz.
3: Hatta turneye gidiyoruz.
2: Konserlere gidiyoruz. Fil çatacağız
3: Allah birlikte. Allah'la turneye gidiyoruz.
1: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te.

TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Retur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Earthbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Retur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Allah! Allah! Ver! Korkma! Korkma! Buradayım, bırak kardeşimi!
6: Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
5: Kardeşimi bırak dedim.
7: Ebru nerede?
5: Ah!
7: Zeynep!
8: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine.
4: Sevcan Dalkıran en güzel şarkıları ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
5: Mis. Çok güzel kokuyor ya. Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfi'nin kalbi var aslında.
6: Kol kola girelim hatta tamam. Bölüm gel. Tamam. Efendim biz gidiyoruz turneye.
5: Turneye gel. Gidiyoruz?
6: Hatta turneye gidiyoruz.
5: Konserlere gidiyoruz. Fil tatacağız birlikte.
6: Turneye gidiyoruz. Bile bile.
3: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te.

0: yakın sabredeyim.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
13: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bayramlar, iyi
1: mutlu
0: bayramlar
1: bayramlar
0: efendim.
1: Herkese.
0: Hayırlı bayramlar diliyorum efendim.
1: Ne güzel bir enerji.
0: Muhteşem.
1: Ya
0: enerjim
1: bayram.
0: Tavan gerçekten.
1: Hakikaten öyleyiz. Süperiz maşallah.
0: Ablacığım iyi bayramlar diliyorum.
1: Mutlu bayramlar.
0: Ablacığım iyi bayramlar diliyorum. Bayramın mübarek olsun.
1: Bayramın çok olsun kardeşim. Ay, derler
0: amin.
1: Ya böyle.
0: Gerçekten 40 yıllık biliyorsun artık.
1: Canım. Çok tatlısın. Ay, çok ay. Teşekkürler.
0: Ablacığım şöyle bunu da çikolatanı da ikram edeyim. Adet yerini bulsun şöyle.
1: Alayım böyle. Kırınca normal kırınca. Rejim diyeyim ama senin için yenir yani.
0: Canımsın bugün bayram. Ne olacak?
1: Efendim? Büyüklerimizin, çok özür dilerim.
0: Buyurun.
1: Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Mutlu bayram diliyoruz böyle. Tatlı bir bayram diliyoruz herkese.
0: Ya şeker gibi bir güne başladık. Vallahi, enerjimiz tavan.
1: Maşallah çok güzeliz.
0: Ay efendim bugün harika bir bayrama uyandık gerçekten. İnanılmaz devam etti programımız gördüğünüz gibi. Sevcan Dalkıran bugün bizlerle. Bayram şen şakrak evlerinize geldi bugün. İnanılmaz. Ya bakar mısınız kostümüne? Gel lütfen. Göstermek
1: ya,
0: istiyorum.
1: Sen de çok şıksın bu arada.
0: Senin için ve izleyicilerimiz
1: için. Bayağı
0: uyumluyuz
1: şu an değil mi? Güzel bir ayağınıza, his olduk bence.
0: Ya lütfen gösterir misin? Ya taşlı tuşlu yani kadın. Taş kadın ama sana yakışıyor bayağı. Yani. Ben de kendim gözümü şöyle.
1: Oh ne güzeliz.
0: Ama şöyle ben de uyumluyuz aslında.
1: Bence çok güzel. Hı-hı. Bir fit olduk yani bayağı
0: evet,
1: böyle.
0: Bence
1: bir
0: proje
1: mi yapsak beraber falan?
0: Çok
1: yakında. Şarkı söylüyor musun sen?
0: Ablacığım artık yapay zeka ile biliyoruz. Herkes şarkı diyor.
1: Doğru söylüyoruz. Evet ya doğru.
0: Bir ben kaldım zaten ama ben de söylerim. Neyli mi ley falan diyebiliyorsun. Hiç sıkıntı yok. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Evlerinizin salonuna. Efendim arkanıza yaslayın. Kumandaların sesini açın. Efendim harika bir bayram günündeyiz. Enerji tavan. Öncelikle büyüklerimin gözlerinden büyüklerimin gözlerinden, küçüklerimin ellerinden öpüyorum.
1: Küçüklerimin
0: evet,
1: gözlerinden,
0: artık.
1: Büyüklerimin ellerinden.
0: Bizim gibi heyecandan sesini
1: yok,
0: insan ettim
1: tatlıyız,
0: şu anda.
1: Maşallah.
0: Efendim kalbim o kadar pıt pıt pıt pıt

0: Artıyor ki heyecanlandım. Çünkü sizinle geçirdiğim ilk bayram. İlk bayram gününde sizlerin evlerine misafir olmak gerçekten tarifsiz bir duygu. Hayallerimi yaşıyorum elbette. Çok şükür. Bugün de evlerinize biz şenlik olmaya geliyoruz. Ocakta yemeğimiz var bugün de. Bayramda bugün ne yemek yapayım? Akşam misafirim var ey oğlum. Derinizi duyar gibiyim. O yüzden Seyhan aradım. Dedim ki yetiş bacım. Bayramda
1: Yetiş
0: bir
1: bacım.
0: evlerinize misafir olalım. Dedim izleyicilerimize bir şarkı söyleyelim. Yani biliyorsunuz ki ben Bile Bile Yürüdüm şarkısı var. Ben ona zaten ayrı bir aşığım. O şarkıyı benim için yazdı. Muhtemelen benim için söyledi. Böyle bir şey. İlerleyen dakikalarda zaten onu da söyleteceğim ben. Şu an öğreniyor ablam. Biliyorum bana bakıyor.
1: Evet,
0: Ama
1: yangındım sana o şarkının ismi. Söz
0: inanılmaz.
1: müzik Serdar Fehimoğlu.
0: Selam olsun
1: Evet,
0: buradan da.
1: buradan çok selamlar. Güzel iş oldu, güzel proje oldu ya. Çok sevildi şarkı böyle. Ben de çok mutlu oluyorum.
0: Ya böyle şu an tarihsiz duygular içerisindeyim. Çok heyecanlıyım. Bayram deyince aslında evlere konuk olmak, kalabalık sofralar, yemekler, baklavalar. Hele ki biz Ege'liyiz. Bize şu anda
1: Oh.
0: evde muhtemelen bizimkinlerin cevizli baklavaları
1: Evet, bizim
0: vardır.
1: cevizimiz meşhurdu.
0: Evet.
1: Fıstıklı yapmıyorlar bizim
0: Ben
1: orada.
0: fıstıklı yemem
1: Ben
0: zaten.
1: de çok sevmiyorum.
0: Evet.
1: Ev baklavası deriz biz orada.
0: Evet, böyle bizim biliyorsunuz Denizli'nin kalesi meşhurdur. Kale baklavası deriz biz. Denizli'nin baklavası da meşhurdur.
1: Ben de
0: Yani şöyle
1: Manisalıyım
0: bir
1: tabii
0: dilim.
1: ama aynıyız tabii
0: Evet,
1: Ege'de.
0: aynı yani. Bizim bir de baklavalar sevgili seyirciler şu kalınlıkta olur.
1: Koca koca
0: Bayağı
1: böyle.
0: bir tanesini yersin bir daha yiyemezsin
1: Doyarsın
0: yani.
1: bir tane, evet ya.
0: Bayram senin için ne ifade ediyor? Ben bunu çok merak ediyorum.
1: Valla bayram benim için mutluluk, neşe, aile, güzellikler ifade ediyor. Aslında çocukluğuma döndüğüm zaman böyle daha kalabalık bir ailede büyüdüm ben. Kuzenler, işte anneannem, Allah rahmet eylesin,
0: Allah
1: yattığı
0: rahmet
1: yer nur
0: eylesin.
1: olsun.
0: Amin.
1: Böyle işte bayram şekerleri dağıtan bir çocuktum böyle küçükken, hani işte çok ev çok kalabalık olurdu, gelen giden sağ olsun. Ya bayram demek benim için mutluluk demek, neşe demek herhalde, böyle sevgi demek aslında.
0: Ya bayram deyince de aslında ben çocukluğumdaki bayramlar, hep deriz ya
1: Evet.
0: nerede o eski
1: Ah
0: bayramlar?
1: ah, nerede o günler değil mi?
0: Ama o günleri artık bizim
1: Yad
0: programımızla
1: edebiliyoruz
0: beraber yad
1: sadece.
0: edebiliyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Özellikle bu bayramı seninle geçiyor olmak açıkçası çok keyifli senin gibi
1: Ay,
0: dostlarımızla.
1: benim için de öyle. Çok
0: Hani
1: keyifliyim
0: biz de
1: şu an.
0: yayından sonra gideceğiz. Ben de ailemin buradan bütün ailemin anneciğim, babacığım, dedeciğim, anneanneciğim ellerinizden öpüyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün izleyicilerimizin tekrardan ellerinizden öpüyorum sevgili seyirciler. Senin için bayramda biliyorsun sen Alaşehir'e gidersin konserlerin olmadığı müddetçe. Ben biliyorum memleketine de
1: Yılda bir,
0: aşıksın.
1: evet, Manisa Alaşehirliyim ben. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ama böyle yılda herhalde bir 2-3 kez Alaşehir'e kaçıyorum. Orada böyle daha organik bir yer var. Daha otantik hissediyorum herhalde kendimi orada. Böyle daha arınmış. İşte biliyorsun Ege'ler, Ege'de yani böyle işte yeşile bulaşıyoruz falan. Bizim bir de bahçemiz var, böyle minik
0: Ama
1: bir
0: bizim
1: bahçe.
0: bahçelerimiz meşhurdur böyle. Yeşillik, dağ taş yeşilliktir
1: Çok
0: yani.
1: samimi bir dünya orası. Orada böyle kendimi bir terapi gibi aslında oraya gitmek. Buradan da aileme böyle çok selamlar, sevgiler gönderiyorum tüm Manisa'ya.
0: Gerçekten
1: Öyle.
0: seni yetiştiren ailenin de gerçekten ellerini öpmek lazım.
1: Ay,
0: Hani dediğim gibi çok güzel
1: estağfurullah.
0: bir kalbin var ablacığım. Hani
1: Ya
0: bu doğru
1: aynı
0: için
1: şekilde.
0: söylemiyoruz. Burada biz bizeyiz zaten. Yabancı kimse de yok.
1: Ya çok
0: Ama
1: tatlısın, teşekkürler.
0: Gerçekten öyle. Çok güzel bir kalbin var, yüreğin var. Bunu tabii ki aileden kaynaklı. Çünkü biz neysek ailemiz de odur. Biz çünkü ailemizden bir parça taşırız aslında. Onların yansımasıyız. Ben Denizli olmaktan, bir Lütfi Selçuk olarak dünyaya gelmekten hep şükrettim. Bin şükür
1: Sen de
0: halimize.
1: müthiş bir insansın. Ben de çok şanslı hissediyorum seni tanıdığım için kendimi. İyi ki varsın. İyi ki varız hepimiz
0: Sen de
1: burada.
0: ablacığım çok teşekkür ederim. Peki sen Alaşehir'e gittiğinde böyle çocukluk anılarında olabilir, geçmişte olabilir. Hani Sevcan bunda en iyi olur. Bu kurtarıcı roldür. Örnek veriyorum bir kalabalık gruplarımız var ya bizim akraba
1: Evet,
0: ziyaretleri
1: evet.
0: meşhurdur. Bir çay mı demlemekte ya da atıyorum
1: Ben çok
0: tahta
1: kahve
0: servisi mi?
1: yapan kişiydim. Ben çok güzel Türk kahvesi yaparım böyle. Şey, orada böyle kaçmam yani, kahveyi bol koyarım, bol köpüklü olsun diye. Çünkü mesela 6 tane kahve yaparsak, az kahve koyunca 2 tanesi 3 tanesi köpüklü oluyor, diğerleri böyle
0: Aynen.
1: su gibi oluyor. Herhalde ben kahve yapan taraftım. Rahmetli anneanneme sürekli Türk kahvesi yapardım, hep benden isterdi yani. Kahveciydim herhalde ben. Kahveyi iyi yapan bir şahıs olabilirim ailede.
0: Bu çok güzel aslında. Herkesin kahvesi içilmez çünkü. Biliyorsun.
1: Evet, bir de kahvenin 40 yıl hatırı var ya. Bir de orada bir felsefik bir yere girdim yine şimdi
0: Ama
1: böyle.
0: öyle yani. Şimdi 40 yılı herkese de kitlenmez. Hani
1: Evet.
0: doğru insana kahve yapmak da çok önemli. Ya kendine bir bayram mesajın olsa. Mesela bundan 15 sene önceye gitsek. sen ekranda kendine görsen ya da aynanın karşısına geçtiğinde bir kendine 15 sene önceki Sevcan'ı ne demek istersin? Ben şu an seni baş başa bırakıyorum. 15 sene önceki Sevcan'la seni.
1: 15 sene önceki Sevcan. Tabii daha çok çocuktum o zaman ama düşlerim vardı ve tek bir düşüm vardı. Hep şarkı söylemek istedim. Hayallerimin peşinden koştum. Sevcan'a şunu söylemek isterdim, o küçük Sevcan'a. Pes etmedin, vazgeçmedin. Hayat bazen işte böyle çok tatsız ya da böyle bazen şey yaşarız ya, böyle inişlerimiz çıkışlarımız olur zaman zaman. Hepimizin hayatında vardır böyle deneyimler. Ama ben herhalde Sevcan'a şey derdim ya, seninle gurur duyuyorum. Hiç pes etmedin çünkü. Düşsen de kalkmayı bildin ve yolunu hep Allah'a bıraktın derdim. Tebrik ederdim. Ona böyle kocaman sarılıp böyle onu bir alnından öperdim herhalde. Şu an böyle bir şey ol, katarsis gibi olduk ama öyle.
0: Gerçekten öyle. Yani ben de bana şu anda sorulsa 15 sene önceki lise dönemlerine, hatta ortaokuldan çıkmış bir dönemine ben buradan direkt bakmak istiyorum. Buradan hatta ona seslenmek istiyorum. Sevgili Lütfi, hayallerinden vazgeçme. Bu yol asla kolay değil. Bunu biliyoruz. Çetin bir yol seni bekliyor. Ama ancak hayallerinden asla ama asla kim ne derse desin, seni kim aşağı çekerse çeksin, asla hayallerinden vazgeçme. Daima savaş. Bu yol berrak. Hayallerinin eninde sonuna ulaşacaksın derdim ve sarılırdım ona.
1: Evet.
0: Yani çünkü şu an öyle bir duygu
1: şey diyor
0: bağrıma
1: ya,
0: geldi.
1: Ya bunu bu arada yıllar önce Sezen Aksu keşfetmiş. Bir halk ozanı bence. Buradan en büyük alkış gelsin Sezen Aksu'ya
0: Sezen
1: hepimizden. Diyor ya, içindeki çocuğa sarıl diyor. Sana insanı anlatır diyor. Aslında biz kendimizi sevmeyi çok geç keşfediyoruz. Yaş böyle bir zaman akıyor ve geçiyor. Birilerine vermişiz sürekli sevgimizi ama kendimiz, o içimizdeki çocuğu unutmuşuz aslında. Mesele o çocuğu sevip sarmalamaktaymış. Çünkü orayı ne kadar seversek, ne kadar sarmalarsak yol da bize aslında ışık olarak böyle akıp gidiyor. O yüzden kendimizi hep kutlamamız gerekiyor. Bize hep umut yakışır bence ya.
0: Bence de ve şu var. Bence her zaman hayatta bir umut var.
1: Kesinlikle.
0: Şunda hiçbir zaman bencil olmayın. Ben kendimi seviyorum. Ben Lütfi Selçuk ve ben kendimi seviyorum. Bu bir bencillik değil.
1: Asla.
0: Önce ben kendimi seveceğim. Kendi değerimin farkına varacağım. Öz bilincimin, değerimin ne kadar değerli olduğum farkına varacağım ki karşımdakinin empati duygum ya da karşımdakine değer verebileyim. Çünkü ben kendimi sevmezsem ben sizi nasıl sevebilirim ki? Ya da izleyicilerim sizleri nasıl sevebilirim? Buradaki yaptığım yemekler nasıl sizlerin evlerine misafir olabilir? Nasıl bu duygu geçebilir?
1: Kesinlikle.
0: Her şey kalpten geçiyor.
1: Kalbin neyse yolun o oluyor ya.
0: Evet.
1: Bence öyle yani. Güzel bakmak lazım. Ve bize bence hep umut yakışır böyle. Olumsuz, kötü dünyaların, kötü ruhların içinde hiç barınmamamız lazım. Çünkü biz mutluluğu hak ediyoruz. Her birimiz bu arada.
0: Bir dönüm noktan var mı mesela? Ben çok merak ediyorum. Sevcan Dalkıran bugün bu konuma geldiyse, ben bu olaydan sonra dediğim ya da biri bana bunu yaptı, ben de inat ettim, ben Sevcan Dalkıran olacağım, tüm Türkiye'nin sevdiği bir isim olacağım dedin mi hayatta?
1: Ya aslında şöyle, benim öyle çok, ben azimli biri oldum hayatım boyunca, hırslı biri olmadım. Çünkü azimle hırs çok başka terimler bence. Benim aslında 2006 senesinde bir Popstar yarışmasına katılmıştım. O yarışma da İzmir'de gerçekleşiyordu. Ve Yıldız Tilbe fanıydım o zaman. Çok küçüktüm tabii. Bayağı hepimiz Yıldız Tilbe aşığıydık o dönemlerde küçükken.
0: Buradan da selam olsun
1: çok
0: Yıldız
1: selamlar.
0: Hanım'a.
1: Benim aslında böyle o yarışmadan sonra başladı hikaye. Biz 12 hafta boyunca bir evde kalmıştık yarışma sürecinde. Yarışmaya katılıp katılmamakta çok kararsızdım. Acaba gitsem mi? Ama içimden bir ses, uykularım yok oluyor mesela. İşte kimsenin haberi yok bu arada yarışmaya katılacağımdan. Annem, babam, ailemin hiçbir bilgisi yok. Arkadaşlarım beni işte sürekli girmen gerekiyor, git falan diyorlardı o zaman. Ben iç sesimi dinledim ve gittim. Sonra küt diye biz İstanbul elemesine kaldım falan. O yarışmadan ayrıldıktan sonra bir konservatuar süreci başladı hayatımda. Yani bu işin eğitimini almak istedim. Yaptığım işi bilinçli yapmak istedim. O süreç diyebilirim herhalde. Sevcan'ın dönüm noktası, kalbinin sesini dinleyip böyle bayağı şey, hani şey derler ya, Alışehir küçük bir ilçe baktığın zaman.
0: Çok
1: İstanbul
0: küçük.
1: Evet, daha büyük bir şey ama ben fazla cesaretli biriydim hep ya. ne istediğimi bilen biriydim her zaman herhalde.
0: Peki,
1: kendimi o açıdan kutluyorum yani.
0: Aslında şu anda hayallerin için savaşmış bir insan görüyorum. Ve bu riski almış bir insan aslında.
1: Savaşmak, evet bir savaşma cümlesi bana biraz şey geliyor ya, olumsuz bir cümle gibi geliyor. Mücadele ettim herhalde diyebilirim. Savaştım, mücadeleyle savaş aynı şey ama belki bu savaşmak biraz şey, hard bir cümle sanki. Ben azimli bir şekilde yolumu çizmeye çalıştım nacizane. Çok da mutluyum yani. Bir daha dünyaya gelsem yine şarkı söylemek isterdim herhalde.
0: Biz de şimdi sesini Ezat keşke daha önce hayatımıza gelseydim. Zaten şu var, ben artık tamamen kendimi bildiğim şöyle bir düşünüyorum. Hayatımıza bir popstar yarışmasından itibaren bir Sevcan Dalkıran hayatımıza girdi. Ve biz seni tamam direkt programda görmesek de arka tarafta Seda Sayan gibi isimlerin arkasında da gördük. Sen hep gündemdeydin, piyasadaydın aslında.
1: Evet, ben Çekirdek'ten mutfaktaydım geldin. Aslında. İşin hep mutfağındaydım yani, buradaydım. Çünkü sevgili Seda Sayan'a buradan çok selamlar, sevgilerimi iletiyorum. Seda Hanım'la tabii 7 sene birçok televizyon programında orkestra solisti yaptım o dönemde. İşte aynı zamanda konserlerde back vokal olarak eşlik ettim. Orada inanılmaz deneyimler keşfettim. Yani orada öğrendiğim, hani şurada öğrenilen hikaye bir okulda, bir akademik ortamda asla gösterilmiyor. O yüzden mutfaktan gelme durumu bence daha kıymetli. Tabii ki okul eğitim almak da önemli ama ne öğreniyorsa insan bence mutfakta sahada öğreniyor yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ve şimdi harika bir gülümse, bugüne özel but kapama yapıyoruz. Tam
1: but
0: akşam
1: kapama.
0: Yemeği. Evet. Gülümse dedim ismine.
1: Gülümse bugün... ne güzel bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Benlik bir şey var mı? Yardım edeyim mi?
0: Birazdan seni çağıracağım ablacığım. Hatta karıştırabilirsin dilersen.
1: Tamam.
0: Sarım soğanlarımı koyuyorum. Of, gördüğünüz
1: kaşığımız
0: gibi. Hemen şuradan. Artık sen yabancı değilsin biliyorsun.
1: Evet.
0: Karıştır lütfen. Şimdi bu aşamada...
1: Yağı biraz az mı oldu bunu?
0: Efendim?
1: Yağı biraz az mı
0: Yok,
1: oldu?
0: Yok, güzel ama verebilirim istersen.
1: Bir tık daha sanki.
0: Tamam, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, şu anda bagetlerimizi aldık. Göstermek istiyorum sizlere. Bir çizik atıyoruz. Hatta bıçağımı birazcık daha tırtıklı olanları almak istiyorum. Daha rahat keseceğim. Butu aldıktan sonra şöyle bir çizgi. Bakın, bir yuvarlak yapıyorum. Daha sonra bir dakika.
1: Açalım birazcık.
0: Bir dakika lütfen. Hemen altını da tekrar biraz açıyorum. Evet. Bunu buraya. Diğer bagetlerimi de aynı şekilde yapıyorum. Görüyorsunuz şu anda. Bu bayram gününde de yemek yapıyoruz. Çok güzel.
1: Ne
0: Ramazan'ın
1: güzel
0: bereketi.
1: Tabii ki
0: gerçekten
1: de.
0: Bayramın huşusu. Hele ki 11 ayın sultanından çıkıp Ramazan'ı tekrar kutlamak gerçekten hamdolsun bugünümüze.
1: Kesinlikle.
0: Çok manevi olarak da aslında bir huzurlu hissediyorum. Kuşu
1: evet,
0: içerisindeyim.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani o 11 ayın sultanı tabii hepimiz çok böyle bize, hepimize iyi gelen bir ruh hali aslında.
0: Küçükken ailenle birlikte hani Hı-hı. olur ya biz hepimiz kutlarız. Kutlarızdan kastım aslında şu, oruca ilk orucunu hatırlar mısın?
1: Tabii ki hatırlıyorum.
0: İlk bayram sabahına
1: kalkış.
0: Ay ne
1: güzeldi ya.
0: Baban namaza gidişin, ya da kardeşlerin namaza giderken ki.
1: Teravih namazlarına evet. giderken hep eskiyi ben konuşuyorum çünkü geçmiş herhalde özlüyoruz.
0: Bence de. Kutlarımı koyuyorum bir yandan.
1: O dönemler çok daha samimi dönemlerdi. Hı-hı. Daha güzeldi her şey. Her şeyin tadı daha başkaydı herhalde. Biraz daha mekanikleştik şu süreçte.
0: Aslında her şey
1: artık
0: tam sahte
1: eskiden
0: oldu.

0: İlk mesela bayram anını hatırlıyor musun? Mesela ailen namaza gitti mesela. İlk bayram sabahı. Ben en sevdiğim andır. Efendim biz
1: Sabah,
0: ailecek de
1: evet.
0: aile birlikte dedelerimle falan biz namaza gideriz. Allah kabul ettiyse elbette.
1: Aa.
0: Namazdan sonra ilk kahvaltılar
1: Ay ne güzel
0: hazırlanmış. Akışiler
1: kalabalıklı böyle
0: yapılmış.
1: pişiler. Evet bizim pişimiz var bir de
0: Yani
1: meşhur.
0: inanılmaz. Hele yer sofrası
1: Ay
0: yani.
1: en
0: Gerçekten
1: sevdiğim
0: ben
1: o
0: bayılıyorum.
1: şey derler ya bağdaş bekleş kurarak
0: Ay
1: oturma hali.
0: bayılırım. Yani
1: Böyle
0: gerçekten.
1: acayip tatlı.
0: Hani
1: Çok
0: tam bir
1: samimi.
0: çok
1: O
0: doğal.
1: çok güzel dönemlerdi o dönemler ya. Yani kuzenler, aile, kalabalık müthişti yani.
0: Şu an peki o günlere dair içinde nasıl bir hikaye canlanıyor?
1: Gülümsüyorum. Anımsayınca sadece gülüyorum ve çok kendimi böyle sevgi dolu hissediyorum o dönemde düşündüğüm zaman.
0: Aslında şu anda gözün içi parlıyor mesela o günlere geri döndüğünde. Ve bir
1: Evet.
0: anda şu kokuyu da alıyor musun
1: Çok güzel
0: bilmiyorum.
1: kokuyor şu an. Akşama mis gibi yiyeceğiz.
0: Evet.
1: Yazdan.
0: Bakar mısın şuna ya
1: Samimiyet
0: gerçekten.
1: çok güzel bir şey ya. Yani o tabii o
0: Ha,
1: bayramlar, o
0: ya her şeyde
1: sofralar,
0: samimiyet.
1: o bereket çok müthiş değerli hissettiren dönemlerdi yani.
0: Ve bu aşamada gördüğünüz gibi birazcık mühürledim tavuklarımı üzerine.
1: Mühürlenme tabii böyle oluyor değil mi?
0: Evet, her tarafını biraz pişirdim ve brokolilerimi ilave etmek istiyorum. Brokoliyi neden saymadın derseniz ben efendim birazcık renk cümbüşü yapmak isterim.
1: Çok güzel.
0: Dilerseniz. Çünkü bu aynı zamanda bir çeşit yemek. Bakar mısınız? Şöyle koymak istiyorum brokolimi de. Ben
1: Özenle
0: çok seviyorum.
1: koyuyorsun. Evet çok sanatsalsın yani.
0: Aynen.
1: Sanatsal.
0: E çünkü şöyle, bunu en iyi sen anlarsın. Çünkü sen şarkılarında bir sanat yapıyorsun. Aslında yemek de bir sanattır
1: Aşk
0: bence.
1: ya, her şey aşktan
0: Hani
1: bence. Yani insan sevdiği zaman bak portakal falan müthiş.
0: ben çok severim.
1: Değişik bir spesyal bu yani.
0: Kesinlikle. Yani aslında tam bayram, Ramazan bayramında yapılabilecek bir yemek.
1: Neydi ismi?
0: Gülümse, tavuk
1: Gülümse ya.
0: kapama.
1: Çok şeker.
0: Aslında dediğim gibi her şeyde aslında hayatta bir gülümsememiz gerekiyor sevgili seyirciler. Hayatta ne olursa olsun daima bu gülelim, eğlenelim. Yani
1: Kesinlikle.
0: Allah bize mutluluktan ağlatmayı nasip etsin. Yani
1: Amin amin.
0: gerçekten sana da izleyicilerimize de.
1: Ya mutlu taraftan bakmak lazım hayata. Böyle çok depresif olursak dünya bize kararıyor. Bence hep böyle olumlu düşüncelerle
0: Şimdi
1: hayata
0: portakalımı ilave
1: akmak
0: ediyorum.
1: lazım.
0: Evet.
1: Portakal suyu sıktık. Şimdi portakal mı koyacağız içine?
0: Portakal koyuyoruz.
1: Aa.
0: Ve birazcık şimdi
1: Hiç böyle bir şey
0: suyundan.
1: yemedim bu arada daha önce. Gülümse. Bu ses
0: Duyuyor musun?
1: kokuya bak ya. Müthiş.
0: Birazcık da üzerine yapıyorum. Şimdi portakallarımı ilave edeceğim. Şimdi portakalımı doğradım gördüğünüz gibi. Her şey şeffaf. Her şey gördüğünüz gibi. Bakın portakallarımı da yerleştiriyorum. O kadar hafif, o kadar lezzetli bir yemek oluyor ki. Ablacığım.
1: Ay çok güzel.
0: Sonra limon.
1: Şey tuz attık mı?
0: Tuzu şimdi vereceğim.
1: Hmm.
0: Bu aşamada hemen bir yarım limon suyu
1: Müthiş.
0: ve baharatlarım. Şimdi tuz ve karabiber. Ve bu aşamada dilerseniz
1: Ben atayım mı karabiberi?
0: lütfen.
1: Senin kadar prof olmasam da
0: Yok olur
1: böyle.
0: mu yani sanat eseri gibi gerçekten son dokunuşlarda inanılmaz güzel oldu. Yani ben bunca senelik mutfak
1: Fotoğraf
0: çiftliği
1: çok güzel şu
0: yapıyorum.
1: an.
0: Ama Sevcan Dalkıran gibi karabiber
1: Ya.
0: yapamıyorum, rendeleyemiyorum. Evet teşekkür ederim. Şimdi ben fırınımı açıyorum. Elime eldivenlerimi de giymek istiyorum. Bir saniye sevgili seyirciler. Ocaktan aldık. Direkt fırına gidiyor. Hatta fırına gitmeden önce de biraz çekecek zaten biliyorsunuz.
1: Su.
0: Birazcık daha suyunu ilave ettirdim ki dibi tutmasın. Hemen fırına veriyorum. Fırındayız.
1: Ne kadar pişecek?
0: Alt üst derecede, ben 200 derecede 25 dakika pişmesi yeterli. Şöyle bakın alt üst derecede hazır. Ablacığım, şunları da vereyim sana. Lütfen tahtamı.
1: Şunları
0: Teşekkür
1: da koy.
0: ederim. Dikkat et lütfen. Şunları hemen kaldıralım. İkinci tarifimize de geçeriz. Karabiberim kalsın. Bu arada gerçekten artık sen de bizim mutfağın
1: Oh.
0: gediklisi oldun.
1: Evet ya, değil
0: Artık
1: mi?
0: direkt
1: İkinci gelişim.
0: çok sağ ol.
1: Alıştım buraya.
0: Hani sensiz olur mu? Ben bayrama seninle girmek istedim
1: Vallahi
0: açıkçası.
1: ben de çok istedim. Buradaki böyle güzel enerjiyi almak için.
0: Ay ama bugün
1: Gayet
0: bir
1: keyifliyiz.
0: asolist gibisin. Ben çok bayıldım kıyafetine.
1: Bayram olduğu için böyle gelmek istedim birazcık. Taktım,
0: Şimdi,
1: takıştırdım.
0: iyi yapmışsın böyle şıkır şıkır. Ben de bugün senin için hazırlandım. Yani birazcık aslında günümüze gelmek istiyorum. İzin olursa.
1: Estağfurullah.
0: Müzik piyasasında biliyorsun artık Mart ayındayız. Hiç son zamanlarda biri arayıp sana dedim mi Sevcan bu işi yapalım. Hadi kardeşim beraber yürüyelim.
1: Ya şöyle aslında bu yolda tabii ki böyle pozitif olanlar da var. Hayal satanlar da var aslında hepimizin hikayesinde. Yani böyle neye göre bu cümleyi tam anlayamadım bu soruyu. Nereye yürüyelim?
0: Şu var aslında yürümekten değil. Yani aslında Seyhan 2026'da hayallerine bir basamak daha çıkabiliyor mu? Ya da hala mücadele mi ediyor?
1: Tabii ki ya mücadelemiz bitmiyor zaten. Hani nerede olursan ol, hangi label'da olursan ol, mücadelesiz bir yolculuk yok. Hepimizin mücadelesi halen devam ediyor. 2026'da Sevcan tabii ki bir şeyler katıyor kendine. Doğru projeler yapmaya devam ediyor. Benim için katalog çok önemli. Doğru bir işte portföy çizmek lazım. Ne istediğini bilmek lazım. Ben gayet mutlu ve keyifliyim yani.
0: Hayatında her şey yolunda.
1: Çok şükür.
0: Yani özellikle geç biliyorsun bayramdan önce bir sahnene gelmiştik. Yani inanılmaz bir sesin var, bir duruşun. Yani ekrandaki ve sahnedeki bu duruşun ya da seyircilerine oradaki pas atışın özellikle. Sen yaşıyorsun da aynı zamanda sahneye geldiğimizde.
1: Ya
0: Sevgi bir anımı anlatmak
1: sevgiyle alakalı.
0: istiyorum. Ha,
1: Lütfen.
0: pardon.
1: Yok yok.
0: Bir anımı anlatmak istiyorum. Bir Sevcan Hanım'ın sahnesine gitmiştim. Yani mekan böyle 500-600 kişi çok rahat var. Ama böyle nereden baksanız ama en arka sıralardan bir çift. Ya bir teyzemle amcam gelmiş dinlemeye. Yani onları nereden buldun, nereden gördün değil mi sen? Yani ama onları buldu, sahneyi çıkardı. Yani aslında sen çiftleri de buluyorsun, kalplere dokunuyorsun. Yani çok güzel bir kalbin de var. Bunu nasıl
1: Ya
0: başarıyorsun? Ben çok merak ediyorum.
1: benim aslında bu hayattaki misyonum sevgi ve bir şekilde samimiyet. Yani severek işini yaptığın zaman aşık olarak bir şekilde orada durduğun zaman o güzel enerji oluyor ve oradaki insanları zaten alıyorsun yani. Orada evet öyle bir tatlı bir anımız olmuştu. Unutmamışsın bu arada ya.
0: Ya ben unutmuyorum. Ya çünkü şu var. O kadar kalpten hissettim ki hani anlatamam. Devasa bir konferans salonundan bahsediyorum. O kadar büyüklükte bir sahne. Yani o karanlıkta biz bir tek sadece astrolistimizi görüyoruz sahnede. Yani
1: Ya.
0: gerçekten. Nereden gördün de gittin sen en arka sıralardaki?
1: Ben sahnedeyken aslında herkesi okuyabiliyorum yani görüyorum, izliyorum orayı. Orada evet bir tatlı böyle bir teyzeyle bir amca vardı ya. Yani. Çok tatlılardı.
0: Hani aslında sen seyircilerinle yaşıyorsun. Hani o sahneyi
1: Ama
0: paylaşıyorsun.
1: yaşamazsak olmaz ki. Yaşamadan şarkı söylenmez. O zaman robot oluruz mesela. Mekanik bir ruh oluruz. Önce yaşayıp sonra yaşatmamız lazım ki sizin kalbinize dokunsun bence şarkılar.
0: Ama bu bana geçiyor. Herkese geçtiği gibi. Çünkü herkes orada artık akşamın ve gecenin yorgunluğuyla beraber herkes o kadar mayışmıştı ki herkes içeceklerini içiyordu. Arkasına yaslanmıştı. Ama bir anda dedi ki bir dakika dedi, durun dedi orkestrasına. En arka sıraya kadar gitti. Dedi ki ablacığım siz nereden geliyorsunuz vesaire sahneye çıkardı böyle hanımefendinin elinden tuttu. Gerçekten çok güzel bir davranıştır. Ben çok takdir etmek istedim.
1: Teşekkürler.
0: Dediğim gibi
1: Çok
0: bunu da
1: tatlısın.
0: sana söylemedim farkındaysan
1: Evet
0: ben böyle
1: evet
0: bir
1: sürpriz
0: şeyi
1: oldu. Unuttuğunu
0: olduğunu.
1: düşünmüştüm. Ben unutmuştum
0: Aynen.
1: hatta. Bayağı uzun zaman oldu çünkü.
0: Şimdi sevgili seyirciler ben hemen malzeme listemi okumak istiyorum. Bir havuç, bir soğan, bir kabak, bir patates, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı krema, tuz, karabiber ve olmazsa olmaz karabuğday. Ben bayılırım.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çorba
1: Ne
0: yapıyoruz.
1: çorbası?
0: Bugün tatlı sert bayram çorbası yapıyoruz.
1: Tatlı
0: Hem
1: sert.
0: salçanın verdiği bir tat, sebzelerin buluşması, sonra sumakla
1: Oo çok
0: beraber
1: severim.
0: birleşince
1: Sumak.
0: ve şimdi soğanım kavrulurken
1: Yarma gelir mi
0: gel
1: yine?
0: ablacığım yanımda. Hazır şimdi gündemden de konuşurken. Şimdi biliyorsun sen de bana dedin ki bir şarkı mı söylesen vesaire diye hatta. Şu anda yapay zeka şarkıcılar hakkında ne diyorsun? Şu anda çok var onlardan.
1: Ya evet çok fazla var. Ben saygı duyuyorum ama asla o gerçek olan o
0: Salçaya da
1: duyguların
0: kattık.
1: tadını vermiyor bence ya. Bilmiyorum yani.
0: Yani ben...
1: Ama çok başka bir yere evriliyoruz yani müzik olarak. Hani teknoloji olarak hakikaten
0: bence iyi gitmiyor bu arada.
1: Ya iyiye gitmiyor evet bence de ama şöyle bir durum var. Hiçbir şey gerçek olan o ruhu aktaramaz yani. Şuradan geçen

0: Bunu bu hayatta gerçekten ikinci kez kullanıyorum bu cümleyi. Yeni
1: Ya.
0: neslin Sezen Aksu'su.
1: Ay estağfurullah.
0: Bak ama bu bir tını. Bu bir
1: Ya.
0: ses.
1: Teşekkür
0: Yani
1: ederim. Bugün
0: sen
1: bayağı bonuslu bir gün benim için.
0: evet.
1: Bayram gibi bayram oldum
0: Yani
1: yani.
0: aslında sen 80'lerde astrolist olsay mısın? Muhtemelen bambaşka bir bence konuma da erişirdin.
1: Ben bu arada çok isterdim. Bunu böyle hep söylüyorum. Kendi içimde de konuşuyoruz arkadaşlar bazen. Keşke diyorum hani o eskide ben biraz daha büyük biri olsaydım da o zamanlarda bir şarkı söylediğim dönemler olsaydı. Çünkü daha gerçek, daha samimi duyguların, düşüncelerin, insanların olduğu dönemlermiş. Çok isterdim tabii o
0: Sen sahnede
1: 80'lerde.
0: devasalaşıyorsun. Yani sahnede aslında bambaşka bir Sevcan geçiyor. Yani
1: Aşktan.
0: yaşıyorsun ama yani sen bir söndürür derken yani mikrofonu alayım sevgili seyirciler. Şöyle bir alıyor kadın. Yani biraz önceki gibi. Yani şöyle bir yükseliyor.
1: Aşktan
0: Yani
1: her şey ya. İnsan sevince böyle oluyor.
0: ama bu bize geçiyor. Bu gerçek bir samimiyet. Mesela yapay zekada bunu ben hissedemem.
1: Yok imkansız. Bence de mümkün değil yani.
0: Yani ben anlamıyorum. Şimdi ileride ben de klip çıkarıyormuşum yapay zekayla. Gerçekten dünyanın bir türlü hali var. Hatta ne yapalım ablacığım biliyor musun? Birkaç ay sonra belki yaza
1: Tamam.
0: bir stüdyoya girelim senin stüdyona. Stüdyosu bu arada çok güzel. Orada da hani böyle taşlı tuşlu bir aynası var. Onun önünde bir
1: Değil mi?
0: yapay zeka ile bir video
1: Video.
0: paylaşalım. Hatta
1: Tamam.
0: programda yayınlayalım biz
1: Burada
0: bunu.
1: tamam.
0: Evet,
1: Söz
0: hatta
1: yapacağız böyle bir şey.
0: şunu
1: Mutlaka
0: göstermek
1: yaparız.
0: istiyorum. Benim gerçek sesim ve yapay zeka sesi. Yani artık yeni nesilde biliyorsunuz ben artık bunda bir şaptı şeker oldu hesabından. Ben çok sıtkım sıyrıldı. Yani
1: Kesinlikle
0: kadın
1: ya.
0: burada gerçek bir sesiyle şarkı söylerken yani ben şimdi şarkıcılık benim ne haddime? Şimdi şöyle bir gerçek var sevgili
1: Ama
0: seyirciler.
1: maalesef ki artık herkes her şeyi yapar olmadı mı ya
0: Yani ben
1: bu
0: mutfak
1: dönemde?
0: şefiyim. Ben bunun için bir emek verdim. Ben 15 senemi verdim. Hayallerimi verdim.
1: Ya
0: Şimdi ben
1: bir emek, bir
0: işin
1: yolculuk var orada mesela. Kesinlikle.
0: mutfağından geliyorum. Yani sevgili
1: Keşke
0: seyirciler.
1: herkes senin gibi düşünse. Bence herkes...
0: Herkes haddini bilmeli bence. Ben bir Sevcan
1: Aa.
0: daha kıran değilim. Şimdi
1: Ya
0: patatesimi
1: estağfurullah.
0: de
1: Ben de
0: mısırı da
1: bir
0: yıkayayım.
1: Lütfü değilim yani. Olamam çünkü hani senin kadar
0: Estağfurullah.
1: burada başarılı bir aşçı olamam ben yani.
0: Ya kesinlikle bence Sezar'ın hakkı Sezar'a. Yani
1: Kesinlikle.
0: birazcık
1: Ama
0: haddini
1: bence günümüzde
0: gerekiyor.
1: ayaklar baş, başlar ayak olmadım ya.
0: Ay
1: Çok.
0: sorma
1: Değil
0: gerçekten.
1: mi?
0: Bu arada efendim yeni biri aradı beni. Anlatayım da sen yabancı değilsin. İzleyicilerin de yabancı değil. Her şeyi biz izleyicilerimle konuşuyoruz zaten. Şimdi bundan 1-2 hafta önce beni biri aradı. Yapay zeka sanatçılarından.
1: Hı.
0: Neyse dedi hayırlı uğurlu olsun vesaire. Dedi programına gelebilir miyiz? Şarkı söyleyelim. Dedim ki şarkı söyleyebilir miyiz kısmını dedi. Anlamadım. Okey hani şarkı çıkar mısınız? Vesaire. Ancak dedim siz yapay zeka ile söylemişsiniz dedim. Dedi ki artık şu an yeni nesilde böyle.
1: İşte evet, trendi kovalıyor herkes artık.
0: Ancak ben senden sonra oluyor bu. İzlemiş bizim programı.
1: Hı.
0: Diyorum ki biz Sevcan Dalkıran, Sevgim Yılmaz gibi biz sanatçıları ağırladık burada. Gerçek bir sanatçısınız zira siz. Yani bugün Sevcan Dalkıran hayatını, yüreğini, sesini, her şeyi, bütün hayatını ortaya koyduk. Yani ben yayına girerken bile kadın iş arıyorlar efendim. Konsere gelin, konsere gelin. Yani böyle bir yoğunluk da var aynı zamanda. Süpersin. Şimdi bu aşamada patatesimi de ilave etmek istiyorum.
1: Açacağız.
0: Evet,
1: Şuradayız ama
0: evet,
1: bunu
0: evet
1: açtım.
0: lütfen. Karıştırıyorum. Şimdi bu aşamada tuzunu, karabiberini ilave edeceğim. Ama yapalım bana da bir klip. Bana da ablacığım.
1: Yapalım ya,
0: Yani
1: sana da
0: lütfen.
1: yapalım. Sen de
0: Hatta
1: eksik kalmadın
0: evet
1: burada.
0: gerçekten biz seninle
1: Bence.
0: kol kola girelim hatta ablacığım
1: Tamam.
0: gel. Efendim
1: Tamam.
0: biz gidiyoruz turneye.
1: Turnelere
0: Gelin. Hatta
1: gidiyoruz.
0: turneye gidiyoruz
1: Konserlere
0: biz.
1: gidiyoruz.
0: Efendim biz
1: Pit
0: halı
1: atacağız
0: abla
1: birlikte.
0: turneye gidiyoruz. Çok yakın her yerdeyiz. Çıkın çıkın gelin bacım. Yani bizim neyimiz eksik efendim yani. Bir ben eksiğim zaten piyasada
1: Ya
0: biliyorsun.
1: sen zaten piyasadasın.
0: Sağ ol ablacığım. Müzik. Oraya şöyle karabiberi de verdim. Şimdi suyunu veriyorum.
1: Mis. Çok güzel kokuyor ya.
0: Of of of.
1: Vay.
0: Şimdi ablacığım bakar mısın?
1: İnanılmaz
0: Yani
1: güzel
0: bu
1: görünüyor.
0: yemekteki o tane tane detaylar, bereket
1: Kesinlikle.
0: gerçekten.
1: Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfü'nün kalbi var
0: Evet.
1: aslında.
0: Hani aslında ben böyle yemeklerde ablacığım sana müsaadenle bunu vermek istiyorum.
1: Vereyim hemen.
0: Evet. Efendim bir kadına da bu kadar mı yakışmaz yani bu kıyafeti ama önceki bölümde hatırlıyorsunuz. Yani bir program bitirdikten sonra o final kısmındayken bir bulaşık yıkamıştı.
1: Ya.
0: Keşke çekseydik. Ya sevgili seyirciler şöyle göstermek istiyorum. Bakın tane tane. İçerisinde çok güzel sebzelerim, soğanın. Aslında soğanın girdiği her şey
1: Çok
0: lezzetli de.
1: güzel. Sarımsak da çok yakışıyor değil mi
0: Evet
1: yemeklere?
0: sarımsak ben buna koymadım. İsterse koyabiliriz. Ama ben buna pek gerek tercih yok, etmiyorum evet. Şu anda. Ama inanılmaz.
1: Soğansız yemek olmuyor. Soğansız.
0: Kapatalım ablacığım lütfen.
1: Kapatalım.
0: Yani sen evde mutfağında bazıları derler ya ben soğanlı yemek yemem yok, ya da yok. Sarımsaksız yemem
1: çok
0: gibi.
1: Çok severim valla.
0: Sever misin? Çok mutfağında severim. Kullanırsın.
1: Hatta şeyi çok severim. Mesela kuru fasulyeyle böyle soğanı şey yaparlar ya bizim orada.
0: Ay, evet.
1: Vururlar böyle.
0: Ama gel, onun lezzeti ama öyle yani.
1: Tuzla böyle bana bandıra bandıra yemeni gibi oldu.
0: Öylesine makbul ama.
1: Çok çok keyifli oluyor.
0: Yani gerçekten bir fırınıma da bakmak istiyorum ben. Of. Gerçekten nefis görünüyor şu an ama biraz daha var. Şimdi ablacığım. Şöyle ocağımıza da bakalım. Kokuyu alabiliyor musun?
1: Biraz da kolonya alacağım.
0: Kolonya gerçekten inanılmaz. Sen bir sevcan dal kıran olarak biliyorsun benim ablamsın.
1: Canımsın.
0: Hani dostumsun.
1: Tabii ki.
0: Ama benim gibi gençlere, küçük sevcanlara seslenmeni ben istiyorum. Lütfen sen kamerana bak ve de ki o insanların gözüne, kalbine benim dokunduğum gibi onlara da dokunmanı istiyorum. Sevcan ablaları olarak ne tavsiye edersin? Lütfen kamerana bak ve söyle.
1: Bence hayallerinin peşinden gitsinler. Düşlemeye, umut etmeye ve hep pozitif bakmaya devam etsinler. Çünkü düşlediğin her şey mutlaka ve mutlaka gerçek oluyor. Hayallerini asla peşini bırakmasınlar bence. Söyleyebileceğim en bombastik cümle bu bence.
0: Gerçekten teşekkür ederim. Ben de o kadar hissettim. Ve biz hemen bir mutfağı toparlayalım yine.
1: Tamam.
0: İki elden. Şöyle bir bulaşıkları da Sevcan Allah'ım yıkasın. Ardından tekrar buluşuyoruz efendim.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Morso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelaleönü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Efendim mutfağımızı topladık. Yine ben Seycan ablam. O şarıl şarıl böyle taşı tuşu elbisesine rağmen o mutfağın başına geçti yine. Dedi ki ablacığım lütfen çekil. Ben de hemen bir alırım dedi telimi. Böyle bir güzel çitiledi tabaklarımızda. Tabakları da elleriyle yıkadı gerçekten. Temiz temiz. Ellerine sağlık.
6: Ne demek?
5: Ablacığım efsane iki yemek
6: çok
5: hazırladık.
6: Acayip merak ediyorum şu an. Tatlarını çok merak ediyorum.
5: Hemen ben servis yapayım. Önce çorbamızı yapıyorum.
6: Oh.
5: Bakar mısın? Duman üstünde. O tane tane. Şöyle lütfen ben sana servis yapayım. Afiyet olsun. Sen çorbanı yorumlarken ben de hemen kendime minik bir servis yapayım.
6: Biraz sıcak. Ay çok güzel görünüyor.
5: Evet. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Tadına bakıyorum.
6: Dur, ben de bakacağım şimdi.
5: Böyle lezzet yok sevgili seyirciler. Gerçekten o salçanın tadı, sebzelerin, soğanın girdiği gerçekten yine
6: efsane güzel. İnanılmaz.
5: Ne hissediyorsun ablacığım?
6: Vallahi ellerine sağlık ya. Müthiş yapmışsın yani. Çok güzel olmuş.
5: Beraber hazırladık aslında biliyorsun. Şöyle ben hemen tavuğumu.
6: Bir de içindeki sebzeler falan çok böyle kararınca pişmiş. Çok güzel olmuş.
5: Afiyet olsun.
6: Bayram çorbası. İsmi neydi?
5: Gülümse. Gülümse çorbası.
6: Smile o zaman.
5: Evet, her zaman.
6: Gülümse.
5: Hatta biliyorsun Seda Sayan benim yıllardır içim nokta kalan biliyorsun hani standart. Ya. Hatta şöyle servis yaparken bize senin kamerana doğru bir geçelim. Hatta şöyle yapalım biliyorsun bayrama özel.
6: Smile gülümse.
5: Evet. Efendim şöyle de göstermek istiyorum. Tavuğumuz da efsane çok güzel kızardı. Şimdi ablam çorbasını rahatça içsin. Sonra tavuk servisine geçeriz. Ben de almak
6: çorba
5: istiyorum.
6: Çok acayip güzel olmuş.
5: Afiyet olsun. Tadı tuzu nasıl? Yorumlar mısın lütfen?
6: Bence çok güzel. Her şey çok kararınca ya. Şimdi bazı çorbalar böyle su gibi oluyor. Onu çok sevmiyorum ben. Bu böyle tam orta halli yani. Orta kıvamı. Hallice kıvamında.
5: Ben çorbalarda natural olmasını çok seviyorum. Natural çorba nedir diye soracak olursam. Yani içerisinde ben unla yağı kavurup da bir çorba yapmayı sevmem. Normal tavuk suyuna yapacak ya da sebzeler suyuyla. Sebze stok deriz biz. Ben bunu sebze stoktan yaptım.
6: Evet, çok güzel.
5: Hemen
6: Şunun da
5: tavuğuna.
6: tadına bakacağım değil mi şimdi?
5: Evet lütfen ben de tavuğuma bakayım.
6: Şöyle bırakacağım şunu.
5: Portakalın da tadına bakmak istiyorum.
6: Portakal.
5: Sanki bir kuzu yeriz
6: Şimdi
5: ya.
6: bulgur pilavına bakıyorum önce. Yani pilav altında, pardon, bulgur değil bu. Bulgur değil mi ya?
5: Hı.
6: Pardon. Çok güzel. Böyle diri diri. O tam şey, hamur gibi değil mesela.
5: Mesela bunu risotto gibi düşünebilirsin aslında. Normalde ben bunu mutfağımda risotto pirincinden yaparım. Ancak bugün bayram ve evlerimizde hep çok güzel bulgurumuz vardır zaten biliyorsun. Ondan kaynaklı ben bulgurdan yaptım. Bulguru da çok severim.
6: Şimdi brokoliye bakıyorum.
5: Ben de.
6: Efsane.
5: Sevgili seyirciler.
6: Anneyle değmiş gibi derler ya böyle, gerçekten. O kadar güzel.
5: Yani kalbimizle yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi sen yemeğini yerken o sırada ben sana şunu sormak istiyorum. Hiç bunca senedir televizyon piyasasındasın. Biz biliyoruz. Hem sahne önü hem sahne
6: Uzun
5: arkası.
6: yıllar, evet.
5: Hiç unutamadığın bir anın var mı?
6: Bir televizyon programında canlı yayındaydık böyle. Bir evlilik programıydı. Canlı yayın işte, stüdyo şefi saydı. 5, 4, 3, 2, 1 yayındayız falan. Ben tabii kablolu mikrofona şarkı söylüyorum orada. Tam böyle işte canlı yayın başladı falan. O anda kablolu mikrofonun kablosu gitti ve kamera bende böyle. Ben söylüyorum ama playback yapıyormuş. Yok oldu birden ses böyle. Aa, falan filan gibi bir şey oldu. Çok komik olmuştu ya. Bayağı gülmüştük yani, ekipçe falan. Bayağı gülmüştük.
5: Ki senin sesin de zaten yüksek bir ses. Hani siz
6: Ya.
5: oktav mı diyorsunuz artık sese?
6: Yo, ben aslında mezzo sopranoyum. Böyle şey, orta tonlarım falan daha güçlüdür biraz daha. Öyle
5: Sesin,
6: yani. Öyle
5: sesine
6: bir
5: sağlık.
6: teşekkür ederim. Çok keyifli bir komedi bir andı yani o gün.
5: Çok teşekkür ederim. Tavuğumuzun tadına
6: Tavuğa
5: bakmanı
6: bakmadım.
5: lütfen.
6: Bakacağım hemen. Hemen bakıyorum.
5: Aynen.
6: Aslında çok güzel pişmiş ya.
5: Tavuğun zaten pişini direkt tek seferde keserek anlaşılabilir.
6: Efsane güzel. Ellerine sağlık.
5: Afiyet olsun.
6: Müthiş. Bayram gibi bayram yani. Bayram tadında böyle.
5: Harika bir saat geçirdik seninle. İnanılmaz bir
6: Gerçekten
5: saat gibi
6: öyle.
5: değil. Sanki akşama kadar beraber mutfaktaydık. Böyle bir enerji.
6: Aynı şekilde.
5: Ben son olarak senden rica edeceğim. Kapatmadan önce. Artık süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Yangınım sana. Biliyorsun benim
6: Favori
5: sendeki favori
6: şarkım.
5: şarkım. Bile bile yürüdüm bu yolları. Yani
6: Sen
5: tekrardan
6: durduramazsın diyor orada.
5: asla kimse bizi durduramaz. Sizleri de kimse durduramaz diyoruz. Ve ben kapattıktan sonra mümkünse senden arkadaşım,
6: Seve
5: dostum
6: seve.
5: olarak
6: Tabii ki.
5: söylemek istiyorum. Efendim tekrardan bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bugünlük Ocakta Yemin Var programım bitti. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı bayramlar. Muhteşemdik. Rabbime şükürler
6: Görüşürüz.
5: olsun. Bugün de sizlerin karşısına çıkmak nasip oldu. Görüşmek üzere. Eviniz onda kalın. Ocakta yemeğim var da kalın.
6: Bay
5: Lütfen
6: bay.
5: ablacığım şarkıyı okursan.
6: Hemen seve seve bu bir dipnot geçeyim. Yangınım Sana 3 versiyon yayınlandı şarkı. Bu alternatif versiyon olacak söyleyeceğim şarkı. Aranjman Emre Malikler yapmıştı. Alternatif versiyonu gelsin o zaman.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız geri sayım başlıyor. Listemizi 20 numaradan Linet'le açıyoruz. Geçtiğimiz hafta 18 numaradaydı. Bu hafta ise 2 basamak geriledi Merse parçasıyla ve 20 numarada bu hafta.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen asla...

Biz 18 numarada bir yeni giriş karşılıyor. Zeynep Bastık'ı görüyoruz. Yazın habercisi yeni bir tekniğiyle karşımıza çıktı. Misafir bu hafta listemize 18 numaradan giriş yaptı.

Listemize yine bir yeni girişle devam ediyoruz. 17 numarada bizi Zeki Arkun ve Simge ikilisi karşılıyor. Yeni bir parçasıyla bir araya geldiler. Sürpriz bir düetle karşımıza çıktılar. Ve albümün de ikinci teklisi olarak karşımıza çıktı. Yeni biri bu hafta listemizde 17 numarada.

16 numarada bizi Hande Ünsal karşılıyor. Geçtiğimiz hafta 15 numaradaydı. Bu hafta ise bir basamak geriledi Halim parçasıyla. Halim parçası aynı zamanda albümle de aynı ismi taşıyor. Bu hafta listemizde 16 numarada.

Geldik top 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin son yeni girişi Ajda Pekkan ve Manifest. İki farklı jenerasyonu bir araya getirdiler. Çok özel bir projede buluştular. Hileli bu hafta listemize 15 numaradan giriş yaptı.

alternatif popun güçlü gruplarından olan ikilem ve pop müziğin sevilen isimlerinden Tuğba Yurt. Harika bir düette buluştular ve İçiyorum Ederimize parçasıyla bu hafta tam 6 basamak birden yükselerek 14 numaraya yerleştiler.

top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik listemizde 13 numaraya. Hadise ve Motive ikilisi karşılıyor. Harika bir şarkıda buluştular ve çok da sevildi. Aynı zamanda H albümünün de habercisi oldu bu parça. Labirent bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 13 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 12 numarasındayız ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 12 numarada bu hafta bizi sürpriz bir düet, çok beklenen bir düet. İrem Derici ve Sefo ikilisi Senden Kalanlar bu hafta listemizde bir 5 basamak düştü ve 12 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 11 numarasında bize bir ortak çalışma karşılıyor. Emrah Altu ve APO ikilisini görüyoruz. Efsane albümünün ilk parçası Serseri bu hafta listemizde 5 basamak geriledi ve 11 numaraya yerleşti.

0: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Türk pop müziğin ikon isimlerinden Hande Yener ve çok sevilen gruplardan olan Madrigal harika bir düette buluştular ve Ego dediler. Bu hafta da listemizde iki basamak gerileyip listemizin tam ortasına, yani 10 numarasına yerleştiler.

Top 20 listemizin 9 numarasındayız ve Manifest grubunu görüyoruz. 1. yıllarını kutladılar bu şarkıyla. Başrol sensin dediler ve bu haftada listemizde 4 basamak gerileyip 9 numaraya yerleştiler.

geldik top 20 listemizde 8 numaraya. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Murat Boz ve Melek Mosso ikilisi harika bir parçada buluştular ve Kolay Değil'le bu hafta 4 basamak birden yükselerek 8 numaraya yerleştiler.

TikTok bilme listemizde 7 numaraya Tantaşçı ve Teoman ikilisini görüyoruz. Sus konuşma parçasıyla bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek tam 7 numaraya yerleştiler.

Hadi ilk top 20 listemizde 6 numaraya Sakiler grubu karşılıyor bizi. Kenan Doğulu söylüyor Vol 2 albümünün Ara Beni Lütfen parçası. Benim de çok sevdiğim bir parça ve Sakiler grubuyla da harika bütünleşti. Bu hafta listemizde 4 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

20 listemizin 5 numarasındayız. Zirveye adım adım ilerliyoruz ve karşımıza Mabel Matiz çıkıyor. Yeni albümünün ilk habercisi Dağılıyorum Olaysız. Bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek 5 numaraya yerleşiyor.

20 listemizde 4 numaradayız. Semih Cenk karşılıyor bizi. Geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Üzülmedim ki parçasıyla bu hafta 2 basamak birden gerileyerek 4 numaraya yerleşti.

geldik top 20 listemizin 3 numarasına. Gülünün sevilen parçası Oyuncak Gibi ya Leyna Silki çok güzel seslendirdi. Ve geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Bu hafta 2 basamak geriledi ve 3 numaraya yerleşti.

ortağına geldi sıra. 2 numarada bu hafta Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış parçası. Hayran bu hafta listemizde 2 numarada.

ilk top 20 listemizin zirvesine, yani bir numarasına aşk acısı çeken kadınlara ilham veren Derya Ulu çıkıyor karşımıza. Hani parçasıyla bu hafta zirvenin sahibi. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
5: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
4: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
2: Ser dünyayı sersin.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
11: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
12: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
13: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Earthbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
12: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarında.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Dinleyip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine
1: Sevcan Dalkıran en güzel şarkıları ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
2: Mis. Çok güzel kokuyor ya. Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfi'nin kalbi var aslında.
3: Kol kola girelim hatta tamam. Abladım gel. Tamam. Efendim biz gidiyoruz turneye.
2: Turneye gidiyoruz.
3: Hatta turneye gidiyoruz.
2: Konserlere gidiyoruz. Fit atacağız birlikte. Allah'ın
3: turneye gidiyoruz.
0: Ocakta yemeğim var. Yarın saat 14'te Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı. 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dilim Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klip sizden de müzik dünyasının güçlü seslerinden Servet İnal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ya sizi tanımaya başlamadan önce aslında bu müzik dünyasına girişiniz nasıl başladı onu merak ediyorum.
1: Müziğe başlamam tabii çocukluktan gelen bir heves. Orayla başladım. Profesyonel adımları 22-23 yaşından sonra tamamen atmış oldum. Ondan öncesi hep eğitimdi. İşte eğitimlerimizi aldık. Gitar dersimiz, ses eğitimimiz. Sonrasında da sahnelerle başlayıp devam etmeye başladık.
0: Peki amatör olarak ilk elinize gitar mı aldınız? Ya da ailede var mıydı bir enstrüman çalan?
1: Şöyle, evet, gitarla başladım. İki tane de dayım müzisyen. Evet,
0: işte bu.
1: Onlardan geliyor.
0: Kesinlikle ailede olması çok büyük bir
1: evet.
0: Etki yani. Gelen konuklara genelde bu soruyu sorduğum zaman aileden geldiğini söylüyorlar gerçekten. Bu güzel bir şey gerçekten de yani.
1: Tabii.
0: Peki kariyerinin başındaki Servet İnal'la bugünkü Servet İnal arasındaki fark nedir?
1: Büyük bir fark var. O farkı zaten daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Ya ilk başladığımızda normal kafelerde sahne alarak başladık. İlk 2013 yılında aslında bir şarkım vardı benim.
0: Evet, Yalan Olmuş Aşk.
1: Hayır, ondan
0: daha
1: da öncesi var ama o bir karma bir albümün içindeydi. Tek bir şarkıyla yer aldım. Yalan Olmuş Aşk'ı 2018'de yaptım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki ilk şarkınız nasıldı?
1: Evlenelim diye bir şarkı.
0: Evlenelim.
1: Biraz hareketli, tempolu bir
0: var
1: şarkı.
0: Var mıdır onda bir hikayesi?
1: Aslında hiçbir hikayesi yok onun. Öyle besteler yapıyordum, o hoşuma gitti, ritmik olarak da hoşuma gitti. Sonra bu projede yer alır mısın dediklerinde o şarkıyla girdim.
0: Ha, süper olmuş.
1: Evet. İlk profesyonel çalışmam oydu.
0: Ya, ama onun öncesinde de sürekli aslında yazıyordunuz.
1: Tabii.
0: Peki o zaman yeri gelmişken onu da sorayım. Yazarken böyle etkilendiğiniz şeyler var mı? Yani yoksa yaşadıklarınızdan mı, dışarıdan mı etkilenirsiniz?
1: Dışarıdan daha çok. İzlerim, iyi izlerim. Dışarıda gördüklerimi, yaşanmışlıkları kaleme alabiliyorum.
0: Aa, bu süper bir şey
1: evet.
0: Ya, harika bir yetenek gerçekten. Yalan Olmuş Aşk da o şekilde.
1: Tabii
0: değil
1: ki
0: mi?
1: De.
0: Yani bir yaşanmışlığın üzerine yazılmış
1: evet.
0: Bir şarkı aslında.
1: Evet.
0: Hikayesini dinlemek isteriz senden.
1: Şarkı İstiklal'i anlatıyor, Taksim'i anlatıyor. Orada yaşanmış bir olay. Yani orada geçen bir ayrılık konusu. Zaten sözlerde şey diyor, yaşanmamış olsun, arkadaş kalalım diyorsun. Bu konunun üzerine ben de bunu kaleme aldım.
0: Ya çok da güzel olmuş. Yani sizin anlatamıyorum diye yeni çıkış yaptığınız bir parçanız
1: evet.
0: Var aslında. Çok da güzel olmuş. Ağzınıza sağlık.
1: Zaten şöyle de bir durum var. Aslında ben gerçekten anlatamıyorum. Ya da insanlar anlamak istemiyor. Ben de bu şekilde şarkılarla dile getiriyorum.
0: Şarkının sözleri Akın'a ait sanırım,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ama siz zaten bir şarkı yazıyorsunuz. Yani bestecilik de var sizde. Peki anlatamıyorum parçası sizin kariyerinizde nasıl bir dönüm noktasında duruyor?

0: dinliyordunuz işte büyük ilgiyle
1: Evet.
0: dinliyorlardı ama şarkıyı çıkarttıktan sonra nasıl dinleyicilerinizden bir tepki aldınız?
1: Çok güzel.
0: Çok
1: Tepkiler çok
0: güzeldi, değil
1: güzel.
0: mi?
1: Evet. İyi de bir izlenme oranına geldik diye tahmin ediyorum ben. Tabii amacım daha ilerisi. Onun için devam edeceğiz. Gayet de iyi gidiyor.
0: Çok güzel. Önümüzdeki süreçte dinleyicilerimiz neler bekliyor Servet İnal'dan?
1: Şu anda hazırladığımız, çalışmalarını yaptığımız bir şarkımız daha var. Sözleri bana ait değil. Ama çok güzel bir şarkı. Uğur Onur diye bir kardeşime ait sözleri. Onu şu an çalışıyoruz ve çok da güzel, hareketli bir temposu var ama duygusal bir şarkı.
0: Peki size göre kendi şarkınızı yapmak mı yoksa başkasının şarkısını farklı şekilde seslendirmek mi daha önemli sizce?
1: Şimdi bazı sanatçı arkadaşlarım da şey diyor bana sana, kendi bestelerinden yap diyor ama ben oraya takılı bir insan değilim. Benim bestemi başkası da okuyabilir, ona daha iyi yakışmıştır. Ben bir şarkıyı duyduğumda hoşuma gitmiştir, ben onu okuyabilirim. Bence böyle olmalı. Var yine kendi bestelerimden ama mesela o şarkı çok hoşuma gitti.
0: İşte
1: Ben onu yapmak istiyorum.
0: evet, bazıları da risk olarak görüyor aslında kendi şarkını piyasaya sürmeyi.
1: Yani benim için değişebilir. Yani karşı taraftaki şarkı benim daha hoşuma gitmiştir, onu okurum. Başkasına da benim şarkım iyi gelmiştir, o da onu okur.
0: Peki orijinalinden yani yapılmış olan şarkının üzerine tekrardan okuduğunuz zaman onu farklı bir tarzda işte benim tarzım bu, ben bu şekilde okumalıyım deyip onu farklılaştırıyor musunuz?
1: Tabii ki de.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Asıl önemli olan şey o aslında.
1: Evet.
0: O zaman
1: Kendi
0: kısa bir
1: tarzım.
0: o mu bu mu yapalım mı beraber?
1: Tabii.
0: Stüdyo mu canlı performans mı?
1: Canlı performans.
0: Akustik yorum mu yoksa orkestra ile bir yorum mu?
1: Orkestra.
0: İlk şarkını yazmak mı yoksa şu anki şarkını yorumlamak mı?
1: İlk şarkımı yazmak.
0: Duygusal şarkılar mı, hareketli şarkılar mı?
1: Duygusal.
0: Şarkıyı kendi sözlerinle yazmak mı yoksa başkasının sözlerini kendi yorumunla sahnede yaşatmak mı?
1: Bu soruyu tekrar alabilir miyim?
0: Şarkıyı kendi sözlerinle yazmak mı yoksa başkasının sözlerinle kendi yorumunu katmak mı?
1: Kendim yazmam.
0: Kayıt süreci mi yoksa klip
1: İkisi de.
0: çekimi mi? İkisi de
1: Evet, ikisi de
0: zevkli değil mi?
1: zevkli.
0: Peki sizin şarkılarınızda klip çekiminde nasıl geçti? Neler yaşadınız? Çok yani keyifli olduğunu düşünüyorsanız.
1: Anlatamıyorum'dan bahsediyoruz tabii.
0: Evet.
1: Ava'da çektik klibi. Gayet keyifli geçti. Erkan Nas'la çalıştık. Erken saatlerde gittik. Hava biraz soğuktu ama
0: Zor
1: güzel,
0: da
1: keyifli geçti.
0: geçmiştir.
1: Evet.
0: Yani o işte kostümdür, işte
1: Evet.
0: havanın durumudur falan kötü etkilese bile. Ama
1: Ki...
0: kliple stüdyoyu, kayıt sürecini eşdeğer tutacak kadar keyifli demek ki,
1: Tabii
0: değil
1: ki de
0: mi?
1: yani şimdi şarkı yaparken stüdyodan sonuç nasıl gelecek? En son onu bekliyoruz. Şarkı geldikten sonra klip. Montajdan sonra nasıl olacak? İkisi bir araya
0: Değil mi?
1: gelince hani evet değmiş, uğraştığımıza değmiş diyoruz.
0: Devam ediyorum o zaman. İlham almak için gözlem yapmak mı, yaşanmışlıkları şarkıya taşımak mı?
1: Ben gözlemciyim.
0: Gözlemci. Solo performans mı yoksa düet mi?
1: Solo.
0: Hiç düet düşündünüz mü?
1: Düşündüm aslında. Hatta bu yeni yapacağım şarkıda bir düet düşündüm. Ama solo her zaman kendi tercihim yani.
0: Şarkıyı yazmak mı yoksa şarkıyı sahnede hissettirmek mi?
1: Hissettirmek.
0: Hissettirmek.
1: Tabii ki
0: O
1: de.
0: zaman şöyle de bir soru ben eklemiş olayım. Şarkıyı yap yani bir şarkı çıkartmak mı yoksa sahnede olmak mı? Yani şarkı çıkartmak mı sahnede olmak mı diye bir soru yönlendirmiş olayım. Çünkü sizde aslında
1: Sahnede
0: sahne
1: olmak.
0: sevdasını gördüğümü
1: Evet, sahne.
0: söyleyecektim ben de. Sahnede çok büyük bir keyif
1: Tabii
0: alıyorsunuz.
1: ki de.
0: Peki orada geri dönüşler nasıl? Sahneler nasıl geçiyor? Eminim ki çok yorucudur.
1: Güzel bir çevremiz var, sevenlerimiz var. Ben de keyif alıyorum. Sahne saatlerimi uzattığım da çok olur bununla beraber. Çünkü keyif alıyorum, o yüzden de uzatırım. İstekleri alırım, hiçbir isteği geri çevirmemeye çalışırım falan.
0: Ya.
1: Öyle de bir yönüm var.
0: Süpermiş. Yani sizin dinleyicileriniz çok şanslı o zaman.
1: Evet.
0: Peki bir soru daha soracağım size. Bu Anlatamıyorum parçasını çıkartmaya karar vermeden önce yani bu şarkıyı söylesem mi demeden önce aklınızda başka şarkılar var mıydı?
1: Yoktu aslında. Kendi
0: Değil mi?
1: yazdıklarım vardı ama bu Anlatamıyorum hem aklımdaydı, sürekli aklımdaydı. Hani hep tartıya koydum da Anlatamıyorum'u yapmam lazım demiştim.
0: Çok güzel. Peki şu an müzik dünyamızda aslında çok fazla farklı sanatçılar, farklı müzik türlerinin de olduğunu görüyoruz. Yani çok fazla

0: bir yapı var bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? Sevdiğiniz müzik türleri nerededir? Şu günümüzdeki müzik türlerinden bahsediyorum tabii.
1: Ya ben pop rock, kendi tarzım da o ve o sanatçıları dinliyorum. Biraz da gündemdekileri değil, herhalde geçmiştekiler.
0: Peki var mıdır
1: Özellikle
0: yani
1: 90'lar.
0: idol olarak gördüğüm, işte örnek aldığım ya da severek dinlediğim de olabilir tabii ki. İsim
1: Fethi
0: söyleyebilir
1: Açık'ı
0: misin?
1: çok severim, Kıraç severim, Haluk Levent severim. Yani birçok isim var tabii. Hakan Altun, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe.
0: Çok güzel.
1: Bir sürü isim var tabii
0: O
1: böyle.
0: zaman şimdi sizinle çok keyif aldığım bir bölüm bu. Cümleyi tamamla bölümüne geçelim.
1: Evet.
0: Ben size soracağım, siz de cümlenin devamını getireceksiniz.
1: Peki.
0: Müzik benim için.
1: Aşk.
0: Şarkı yazmak beni.
1: Mutlu ediyor.
0: Sahneye çıkmak bana nokta nokta hissettiriyor.
1: Çok iyi hissettiriyor.
0: İlham aldığım anlar genellikle.
1: Gözlemlediğim kişiler.
0: Sözlerimle insanlara dokunmak beni.
1: Çok mutlu ediyor.
0: Kayıt stüdyosu benim için.
1: Sıkıcı.
0: Ha, gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ya,
1: Kayıt
0: sıkılıyor
1: süreci.
0: musunuz?
1: Şöyle çünkü canlı performans gibi değil. Sürekli şarkının üzerinden geçiliyor, ediyor ya o sıkıcı geliyor
0: Ha.
1: artık.
0: Sıkıcı ve yorucu olsa
1: Yani
0: gerek, değil
1: 50 sefer aynı şarkıyı
0: mi?
1: tekrarlıyoruz.
0: Canlı performans izlemek bana nokta nokta ilham veriyor.
1: Ha, arada pardon, canlı performans izlemek.
0: Bana ilham veriyor nokta nokta. Yani çok ilham veriyor. Çok da ilham
1: Evet.
0: vermiyor gibi.
1: Evet,
0: Veriyor mu ilham?
1: evet.
0: Ya,
1: Direkt
0: başkasının canlı
1: içindeymiş şöyle artık. Evet,
0: performansı.
1: ilham.
0: Evet. İlk şarkımı yazdığım an nokta nokta hissettim.
1: İlk şarkımı yazdığım an yani çok keyifli hissettim. Çünkü kendi şarkımı yapmıştım.
0: Dinleyiciyle buluşmak benim için.
1: Çok keyifli.
0: Müziğin gücü bana.
1: Müziğin gücü bana. Müziğin gücü bana hep destek veriyor. Onunla beraber çok ileriye gideceğime inanıyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Peki bizi gelecekte farklı türde şarkılarla karşılayacak mısınız? Bize farklı türde şarkılar bekliyor mu? Yoksa
1: Şu
0: dediğiniz gibi
1: an...
0: işte
1: Evet.
0: ben popçuyum
1: Evet.
0: kıvamında mı devam edeceksiniz? Yoksa farklı şeylerde görüp şaşıracak mıyız?
1: Aslında bu bir sürpriz olacaktı. Madem öyle şu an
0: O zaman
1: açıklayayım ben
0: alalım.
1: bunu. Ters köşe geliyor. Pop rock tarzım ama ters köşe biraz arabesk tarzında gibi ama güncel ritimlerle
0: Evet,
1: şarkı
0: aslında
1: gelecek.
0: güncelde de bunu çok fazla görmeye başladık.
1: Evet.
0: Bu
1: Çok da
0: arabesk
1: yakışıyor.
0: çok da güzel oluyor. Ben de çok severek dinliyorum. Bence şu dönem içinde bazen vardır ya, böyle bir şey çıkar ve devamında fazlasıyla olur ve severiz de. Yani böyle bir şey patlar. Aynı şey mesela dizilerde de olur. Bir şey çok sevilir ve devamında o tarz diziler çekilir. Hepsi de severek izlenir gibi bir durum. Şu anda da galiba öyle bir dönemdeyiz. O tarz şarkıların sevildiği bir dönemdeyiz. Yeni
1: Şair
0: nesil arabesk dediğimiz
1: arkadaşım,
0: bir...
1: dediğim gibi sözlerini yazdığı şair arkadaşım, sözlerine çok güveniyoruz. Müziği de çok başarılı. O yüzden dedim yani kendi şarkım olması şart değil. O şarkıya çok güveniyoruz ve bir ters köşe olacak. Birkaç arkadaşı altyapısını da dinlettik, beğeni aldık. Onların çünkü yorumları önemliydi
0: Yine bir
1: bizim için.
0: tekli mi geliyor?
1: Tekli,
0: Tekli
1: evet,
0: olacak.
1: evet.
0: Hiç albüm düşünüyor musunuz peki?
1: Hayır, tekli olarak
0: Tekli
1: gideceğim. Yani
0: olarak.
1: bu yıl tekli olarak gideceğim. Çünkü birkaç tane daha yapacağım.
0: Süper. Bu
1: Bu
0: yıl
1: yıl evet,
0: birkaç tane daha
1: birkaç tane
0: bizi
1: daha yapacağım.
0: bekliyor
1: Evet.
0: demek. Süper. Peki aralarında kendi şarkınız da olacak mı?
1: Olacak.
0: Aa,
1: Evet,
0: çok güzel.
1: kendi
0: Aslında
1: şarkım
0: albüm
1: olacak.
0: gibi bir şölen.
1: Gibi ama parça parça gelmiş olacak.
0: Evet.
1: Single olarak gelecek. Evet.
0: Peki son zamanlarda bu yapay zeka ile şarkı oluşturma ya da şarkı sözü yazma gibi olan duruma nasıl bakıyorsunuz? Ya da şarkı yaparken bunları kullanıyor musunuz?
1: Basit bir sistem tabii. Yok, kullanmıyoruz yapay zekayı ama basit bir sistem çünkü var olan şeyi yapıyor aslında yapay zeka. Var olan sesleri kullanıyor. İşte internet üzerinden bulduğu şeyleri kullanıyor. İşte kayıttaki gibi. Basit bir sistem tabii. Emek yok karşılığında.
0: Yani buna bakış
1: Sıcak
0: açınız
1: bakmıyoruz
0: sıcak
1: tabii. Evet.
0: bakmıyorsunuz. Anladım. Kullanmıyorsunuz da.
1: Hayır.
0: Kullananları da hoşlanmıyorsunuz
1: Tabii
0: kullananlardan
1: ki
0: da.
1: de.
0: Değil mi? Peki bu yani yapay zekaya bile şarkı söyletiyorlar şu an ve çok fazla dinleniyor. Hatta geçen gün sosyal medyada şöyle bir şey görmüştüm. Ya, yeni bir şarkı yaptım. Benim şarkımı kimse dinlemiyorken bir sürü insan işte fotoğrafların arkasına yapay zeka ile yapılmış bir şarkıyı kullanıyor.
1: Ama çok
0: İşte
1: duygusuz.
0: diye insanlar
1: Yani
0: severek de dinliyor ama
1: dikkat
0: yani.
1: ederek dinliyor musunuz? Yani bana çok duygusuz geliyor. Nameler yok. His yok.
0: Ya aslında bu birazcık giriyor. Belki şarkıcı olmakla, yani bu işin içerisinde olmakla alakalı olabilir. Evet. Yani şimdi siz bir sanatçı olduğunuz için ya da o altyapıyı, o sözlere çok fazla adapte olduğunuz için o duygu belki size geçmiyor gerçekten.
1: Kesinlikle. Geçen şöyle bir şey oldu. Sahneme gelen misafirlerimizden bir tanesi bir şarkıdan bahsetti bana. Dinler misin dedi. Açtı. Yapay zeka dedim. Dondu kaldı.
0: Anlamadı mesela.
1: Ciddi
0: değil
1: misin
0: mi?
1: Abi dedi. Ya. Evet dedim. Bu şarkıyı normalde bu sanatçı söylüyor dedim. Hemen sildi. O sanatçıdan indirdi. Ben dedi artık bundan dinlerim dedi.
0: Ya mesela işte gerçekten evet. Bazen anlamıyoruz yani yapay zekadan mı acaba diye. O da çok büyük bir örneği oldu aslında.
1: Evet,
0: o arkasında.
1: Gözümün önünde hemen sildi.
0: Ya işte madem dedi yapay zeka. Bir noktada önemli olan da
1: evet.
0: Bu yani.
1: Çok hoşuma gitti o hareketi.
0: Peki sizi seven dinleyicilerinize, izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da alalım şu kameraya doğru.
1: Sizleri çok seviyorum. Çünkü sizlerle beraber bu yolda ilerleyeceğim. Bunu biliyorum. Güveniyorum. Sosyal medya hesaplarım Servetin Al Müzik. Beni takip ederseniz, desteklerseniz de çok sevinirim.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Ben de teşekkür ederim. Ağırladınız beni. Sağ olun.
0: Klip sizden tüm hızıyla devam ediyor. Kıbrıslı güzel sanatçı Melek Erdil'den yepyeni bir tekli geldi. Söz ve müziği de kendisine ait. Şimdi Dream Türk ekranlarında.

hafta Klip Sizde'nin sonuna geldik. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de stüdyomuza konuk olmak isterseniz bizlere Klip Sizden Instagram adresinden kendi bilgilerinizi ve klibinizi yollayabilirsiniz. Bu hafta bu kadar. Hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
5: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
4: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

Sağ olun.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
1: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Bu otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız Dreamon'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Ulu'yu görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
4: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
3: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

Sen sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar beni.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com
8: Tur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
9: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Worldbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
8: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Tur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
9: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
10: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a değerinde
11: Trinksat. Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
12: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Worldbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
13: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
14: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
13: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Dan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Dan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
13: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
14: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Worldbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
13: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
15: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine
2: Sevcan Dalkıran en güzel şarkıları ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
3: Mis. Çok güzel kokuyor ya. Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfi'nin kalbi var aslında.
4: Kol kola girelim hatta tamam. Dedim gel. Tamam. Efendim biz gidiyoruz turneye.
3: Turneye gidiyoruz.
4: Hatta turneye gidiyoruz.
3: Konserlere gidiyoruz.
4: Pizza tutalım birlikte. Biz Allah'la turneye gidiyoruz. Bile bile yürüdüm
1: ben o yolları. Ocakta yemeğim var. Yarın saat 14'te Dream Türk'te.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
5: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Worldbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
4: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
3: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Worldbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
2: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Fetur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
5: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
4: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
6: Fetur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
4: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfü Selçuk'un leziz tariflerine
1: Sevcan Dalkıran en güzel şarkıları ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
2: Mis. Çok güzel kokuyor ya. Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfü'nün kalbi var aslında.
3: Kol kola girelim hatta tamam. Bugün gel. Tamam. Efendim biz gidiyoruz turneye.
2: Turneye gidiyoruz.
3: Hatta turneye gidiyoruz.
2: Konserlere gidiyoruz.
3: Pizza tutalım birlikte. Allah Allah turneye gidiyoruz. Bile bile yürüdüm
1: ben o yolları. Ocakta yemeğim var. Yarın saat 14'te Dream Türk'te.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.